0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Özgürlük için.
6: Mahsa Amini.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Kız kardeşlerimiz için.
10: İnadına isyan.
11: İnadına isyan.
12: İnadına özgürlük.
13: İnadına isyan.
14: İnadına özgürlük.
15: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
16: Women.
17: Life.
18: Freedom.
19: Mujeres. Vida. Libertad.
20: Jin. Ziyan.
21: En azadi. Azadi. Azadi.
22: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
23: Bu özgürlük direnişinde.
24: Birlikteyiz.
25: Yanınızdayız.
26: Ve güçlüyüz.
27: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
28: Özgürlüğü için mücadele eden
29: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
30: My sisters in Iran.
31: Tüm kalbimle yanınızdayım.
32: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
33: Kalbim sizinle.
34: Kendi yaşam hakları.
35: Özgürlükleri için direnen
36: tüm kadınların
37: sonuna kadar yanlarındayız.
38: We as the Turkish female filmmakers.
39: We stand in solidarity with our sisters
40: and LGBTI people of Iran.
41: In solidarietà con le donne iraniane.
42: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
43: El kullu al mar'ati al huq fi al hurriye wal ikhtiyar.
44: Şimdi onların sesi olma zamanı.
45: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
46: Femme en Iran,
47: we are with you.
48: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
49: You'll never walk alone.
50: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa Amini.
54: Mahsa Amini.